kaya Ruby, Muara Toba, Oma, Oma Zena sama Opa Zena di Tombo. Dan, Pak Wisnu, saat